Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Aman.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Eşit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Diyorsun ben kimim?
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.
1: Çay bile demleniyor. Bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan. Cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor. Bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

bizi iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emreniyor, bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir derse kendi kendine

örnekleri bu frekansta. Enerji. Enerji. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri. Mercedes Kombos sabahların efendisini sunar.

0: haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
1: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45.000 sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Miyarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyarist Bank'a gelin. Size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey düşünülmek.
1: Sevdikleriniz ve sizin sağlığınız artık güvence altında. Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk. Nord Prime Sağlık Sigortası ile tanışın. Sadece 6080 Türk Lirası'ndan başlayan fiyatlarla anlaşmalı kurumlarda limitsiz yatarak tedavi imkanı. Sağlığınızı şansa bırakmayın. Nord Prime. Her an yanınızda. Detaylı bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
2: Hayatınıza renk katmak için merhaba Nord Prime'da yarınlara.
1: Nord Prime Sağlık Sigortası. Güvende hissetmenin en doğru yolu.
0: Yıllardır aynı güven, aynı köklü geçmiş, aynı güçlü bağ. Himasol Türk Kooperatif Bankası şimdi Girne'de yeni adresinde. Daha modern, daha konforlu ama aynı anlayışla. Doğanköy şubemiz hizmetinizde.
3: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Anadolu Sigorta olarak Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yürüttüğümüz Ormanın Gözleri projesi büyüyor. Şimdi Kıbrıs ormanları stratejik noktalara kurulan yapay zeka destekli sistemlerle kesintisiz izleniyor, yangın riski daha ortaya çıkmadan tespit ediliyor. Ormanın gözleriyle ormanlarımızı kaybetmek yok.
1: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji. Senden

0: enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres
1: Cypress Express. Enerji. Sadece hit müzik.

Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.

0: Biz mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
1: Koffein Terasta. Çok güzel şeyler oluyor. Birazdan.
2: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alcı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alcı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
3: Sevdikleriniz ve sizin sağlığınız artık.

kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar, Coffee'in terasta serpme kahvaltı, her gün bir ziyafet. Girin.

0: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Hit müzik burada. 93.1 Enerji.
1: Kavuş.

Bir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Dünyanın en eğlenceli adası Koko Bongo Island.

like Kratos. Bu bayram anneler, teyzeler, halalar bir şık. Babalar, amcalar, dayılar bir şık. Kardeşler, abiler, ablalar bir şık. Dedeler bir şık. Büyük anneler bir şık. Kuzenler, kankalar başka bir şık. Sofralar ayrı bir şık. Bayramda tüm şıklar El Sivayık.

0: ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
1: Bike, always be with you.
2: Anadolu Sigorta olarak Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yürüttüğümüz Ormanın Gözleri projesi büyüyor. Şimdi Kıbrıs ormanları stratejik noktalara kurulan yapay zeka destekli sistemlerle kesintisiz izleniyor, yangın riski daha ortaya çıkmadan tespit ediliyor. Ormanın gözleriyle ormanlarımızı kaybetmek yok.
3: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miyaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz.
4: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji. Yeah.

0: Philips Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. Yepyeni. Enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri, Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

yaşam ürünlerinde 3 al 1 öde. Diğer ürünlerde ise %50'ye varan indirimler sizleri bekliyor. Ayrıca bayramda en özel konuklarınız için özel kolonya ve şekerlik çeşitlerimiz de mağazalarımızda. Mausa mağazamız

0: Yıllardır aynı güven, aynı köklü geçmiş, aynı güçlü bağ. Himasol Türk Kooperatif Bankası şimdi Girne'de yeni adresinde. Daha modern, daha konforlu ama aynı anlayışla. Doğanköy şubemiz hizmetinizde.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla an

zorunda kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar, Coffee'in terasta serpme kahvaltı her gün bir ziyafet. Girne'nin en iyi kahvesi de yanında.

0: Enerji. Minimix. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix. Minimix.
1: Corinium. Doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
2: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.

0: Facebook sayfalarımızı ziyaret edebilirsiniz.
1: Pizza, pizza, pizza.
2: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alcı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alcı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
3: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com. Alışverişte doğru adres. Cyprus Express. Hit müzik burada. Enerji.

0: Anadolu Sigorta olarak Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yürüttüğümüz Ormanın Gözleri projesi büyüyor. Şimdi Kıbrıs ormanları stratejik noktalara kurulan yapay zeka destekli sistemlerle kesintisiz izleniyor, yangın riski daha ortaya çıkmadan tespit ediliyor. Ormanın gözleriyle ormanlarımızı kaybetmek yok.
1: Kıbrıs mağazalarında bu hafta tüm ev ve yaşam ürünlerinde 3 al 1 öde. Diğer ürünlerde ise %50'ye varan indirimler sizleri bekliyor. Ayrıca bayramda en özel konuklarınız için özel kolon.

kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar, Coffee'in terasta serpme kahvaltı her gün bir ziyafet. Girne'nin en iyi kahvesi de yanında.

sonunda yine sevdiğimiz şarkılarla mikrofonda olacağımızın hatırlatmasını da yapalım. Önümüzdeki 3 saat boyunca da pop müziğin en sevilenlerini sizlerle paylaşacağım. Kulağınız burada olsun. Pop müziği

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Enerji. Sadece hit müzik.

Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.

0: detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Bu bayram anneler, teyzeler, halalar bir şık. Babalar, amcalar, dayılar bir şık. Kardeşler, abiler, ablalar bir şık. Dedeler bir şık. Büyük anneler bir şık. Kuzenler, kankalar başka bir şık. Sofralar ayrı bir şık. Bayramda tüm şıklar LCY2'de.
2: Yıllardır aynı güven, aynı köklü geçmiş, aynı güçlü bağ. Himasol Türk Kooperatif Bankası şimdi Girne'de yeni adresinde. Daha modern, daha konforlu ama aynı anlayışla. Doğanköy şubemiz hizmetinizde.

0: Anadolu Sigorta olarak Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yürüttüğümüz Ormanın Gözleri projesi büyüyor. Şimdi Kıbrıs ormanları stratejik noktalara kurulan yapay zeka destekli sistemlerle kesintisiz izleniyor, yangın riski daha ortaya çıkmadan tespit ediliyor. Ormanın Gözleri'yle ormanlarımızı kaybetmek yok.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

devam ederken bugün hava durumu nasıl olacak ona da göz atalım isterseniz. Güneşli bir hava var bugün ülkem Kuzey Kıbrıs'ta. Ortalama en yüksek hava sıcaklığı ise 28 derecelerde seyrediyor. Yarın ve sonrasında da havanın güneşli olacağını, sıcaklıklarda ise fazla bir değişiklik yaşanmayacağını söyleyebiliriz tahminlere göre. Şimdi ise Yıldız Tilbe burada hit şarkısı Yalnızlık Eski Bir Ustadır. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri enerjide.

0: Lux Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Enerji.

Express mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.

0: by Kratos.
1: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alıcı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alıcı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
2: Koffein Teras'ta kahvaltı artık sadece hafta sonuna kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar. Koffein Teras'ta serpme kahvaltı her gün bir ziyafet. Girmenin

aylara. Açtım o eti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

dinlerken şimdi ise yaptığı şarkılarla adından söz ettiren pop müziğin minik serçesi Sezen Aksu burada. Yıllar boyu çok özel şarkılar dinledik ondan. Bu çalışması da onlardan bir tanesi. Şu Nefes Ceceli versiyonuyla Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enes.

0: bir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesinde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
2: Bu bayram anneler, teyzeler, halalar bir şık. Babalar, amcalar, dayılar bir şık. Kardeşler, abiler, ablalar bir şık. Dedeler bir şık. Büyük anneler bir şık. Kuzenler, kankalar başka bir şık. Sofralar ayrı bir şık. Bayramda tüm şıklar esvar.

Anadolu Sigorta olarak Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yürüttüğümüz Ormanın Gözleri projesi büyüyor. Şimdi Kıbrıs ormanları stratejik noktalara kurulan yapay zeka destekli sistemlerle kesintisiz izleniyor, yangın riski daha ortaya çıkmadan tespit ediliyor. Ormanın gözleriyle ormanlarımızı kaybetmek yok.

0: Sanatı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

Günün bu saatlerinde sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken Enerji Play'den de bahsedelim. Enerji'nin dijital radyoları Enerji Play'de devrede. Kendi tarzınıza ve müzik zevkinize uygun birçok radyoya Enerji Play uygulamasından ulaşmanız mümkün. App Store veya Play Store'dan Enerji Play'i

Anadolu Sigorta olarak Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yürüttüğümüz Ormanın Gözleri projesi büyüyor. Şimdi Kıbrıs ormanları stratejik noktalara kurulan yapay zeka destekli sistemlerle kesintisiz izleniyor, yangın riski daha ortaya çıkmadan tespit ediliyor. Ormanın gözleriyle ormanlarımızı kaybetmek yok.

bayram anneler, teyzeler, halalar bir şık. Babalar, amcalar, dayılar bir şık. Kardeşler, abiler, ablalar bir şık. Dedeler bir şık. Büyük anneler bir şık. Kuzenler, kankalar başka bir şık. Sofralar ayrı bir şık. Bayramda tüm şıklar El Sıva

Bu hafta tüm ev ve yaşam ürünlerinde 3 al 1 öde. Diğer ürünlerde ise %50'ye varan indirimler sizleri bekliyor. Ayrıca bayramda en özel konuklarınız için özel kolonya

en doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar, Coffee'in terasta serpme kahvaltı, her gün bir ziyafet.

Müziğin en sevilenlerini duymayı sürdürüyorsunuz. Şimdi ise sıkça listelerimizde yer bulan özel seslerden biri Mavi Gri burada. Düzenlemesi Emrah Karaduman imzası taşıyan hit şarkısı O Değil Ki ile Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

Ben hala. Enerjidesiniz, umarım güzel geçen bir gün olur. Popüler müzik listelerine damga vurmuş şarkılara yer vermeyi sürdürüyoruz. Şimdi ise pop müziğin başarılı gruplarından biri Manifest burada. Çok özel şarkılarla ses getirmeyi bildiler bugüne kadar. Rüya ile şimdi ise grup Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: Enerjiyi Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları

Mart'ta bu hafta tüm ev ve yaşam ürünlerinde 3 al 1 öde. Diğer ürünlerde ise %50'ye varan indirimler sizleri bekliyor. Ayrıca bayramda en özel konuklarınız için özel kolonya ve şey

0: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
1: Yıllardır aynı güven, aynı köklü geçmiş, aynı güçlü bağ. Himasol Türk Kooperatif Bankası şimdi Girne'de yeni adresinde. Daha modern, daha konforlu ama aynı anlayışla. Doğanköy şubemiz hizmetinizde. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Eğirkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Eiffel mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji 93.1 sadece hit müzik.

herkese bir kez daha mutlu günler, keyifle geçen harika bir gün olur umarım hepimiz için. Popüler müziğin hit isimlerini birbiri sizlerle paylaşmayı sürdürüyoruz. Şimdi ise pop müziğin son dönemde adından söz ettiren isimlerinden biri Mela Bedel burada. Özellikle Mustafa Sandal için düzenlenen saygı bir etkinliğinde ikilinin arasında geçen ilginç diyalog geçtiğimiz haftalarda gündemi yoğun şekilde meşgul etmişti, hatırlayacaksınız. Her ne olursa olsun şarkılarıyla listelerimizi süslemeye devam ediyor Mela Bedel.

0: yaşasın. The Carnival Experience. 27-30 Mayıs tarihleri arasında Coco Bongo'da. Coco Bongo Island by Kratos.
1: Anadolu Sigorta olarak Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yürüttüğümüz Ormanın Gözleri projesi büyüyor. Şimdi Kıbrıs ormanları stratejik noktalara kurulan yapay zeka destekli sistemlerle kesintisiz izleniyor, yangın riski daha ortaya çıkmadan tespit ediliyor. Ormanın gözleriyle ormanlarımızı kaybetmek yok.
2: Sevdikleriniz ve sizin sağlığınız artık güvence altında. Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk. North Prime Sağlık Sigortası ile tanışın. Sadece 6080 Türk Lirası'ndan başlayan fiyatlarla anlaşmalı kurumlarda limitsiz yatarak tedavi imkanı. Sağlığınızı şansa bırakmayın. North Prime, her an yanınızda. Detaylı bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
3: Hayatınıza renk katmak için merhaba North Prime'da yarınlara.
2: North Prime Sağlık Sigortası. Güvende hissetmenin en doğru yolu.
4: Bu bayram anneler, teyzeler, halalar bir şık. Babalar, amcalar, dayılar bir şık. Kardeşler, abiler, ablalar bir şık. Dedeler bir şık. Büyük anneler bir şık. Kuzenler, kankalar başka bir şık. Sofralar ayrı bir şık. Bayramda tüm şıklar Esma 22'de.

Bu frekansta enerji, enerji. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri. Gişe Kıbrıs enerji keyfini sunar. Gişe Kıbrıs.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi an itibariyle başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Ece Kanmaz ve harika bir salı gününde buluştuk. Tarihler 26 Mayıs'ı gösteriyor ve bugün Arife günü, yarın itibariyle harika bir bayram başlayacak. Zaten çoktan bayramı başlatmış olanlarınız vardır aranızda. Böyle bu birkaç günü bağlayıp kaçmışsınızdır belki de. Belki de bayram boyu adadasınız, çalışacaksınız ya da tatilinizi adada ailenize, sevdiklerinize geçireceksiniz. Her neredeyseniz biz oradayız, sizlerleyiz. Enerji keyfi başladı. Keyif

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasaposla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasaposla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasaposa geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Enerji. Sadece hit müzik.

0: göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
1: Lüks, detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
2: Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat Sigorta, bugün ve yarın.
3: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
4: Gişekıbrıs.com.
5: Hit müzik burada. 93.1 enerji.

0: Ece ile Enerji Keyfi.
1: Enerji keyfindesiniz ve şimdi dünyanın en uzun yaşayan insanının hikayesine hazır mısınız? Karşınıza tam 122 yıl 164 gün yaşayarak tarihe geçen Jean Calment var. 1875 yılında Fransa'da doğan Calment'ın hayatı adeta bir film gibi. Hatta çocukken ünlü ressam Vincent Van Gogh'la bile tanıştığı söyleniyor. Varlıklı bir hayat sürdüren Jean, eşini kaybettikten sonra büyük bir mirasla rahat bir yaşam sürmeye devam ediyor. Üstelik hayatı boyunca eskrimden bisiklete, yüzmeden müziğe kadar pek çok hobiyi deneyimleyerek aktif kalıyor. Ama hikayeyi asıl ilginç yapan şey 90 yaşında yaptığı sıra dışı bir anlaşma. Bir avukatla, yani avukatın adı André François Raffray'la öyle bir sözleşme yapıyor ki avukat Jean'a her ay ödeme yapıyor ve karşılığında vefatından sonra evine sahip olmayı planlıyor. Ancak planlar pek de beklendiği gibi gitmiyor. Jean yaşamaya devam ediyor hem de yıllarca. Avukat da 77 yaşında hayatını kaybediyor ama ödemeleri bu kez avukatın ailesi sürdürmek zorunda kalıyor. Sonuç mu? Jean Calment 122 yaşına kadar yaşamayı başarıyor ve Guinness Rekorlar tarihini adını altın harflerle yazdırıyor. Üstelik hayat tarzı da oldukça ilginç. Her gün sigara içiyor, bol bol zeytinyağı tüketiyor ve haftada yaklaşık 1 kilo çikolata yiyor. Yani uzun yaşamanın sırrı hala tam olarak çözülmüş değil ama görünen o ki biraz keyif, biraz hareket ve bolca yaşam enerjisi bu işin önemli bir parçası. Ama tabii ki de ben sizlere önermiyorum sigarayı ve bol bol çikolata yemeyi çünkü şu an

enerji hiç beş. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor ve şimdi bugünden itibaren bayram boyunca katılabileceğiniz birçok etkinlik var adamızda. Beach partiler, konserler, otel konserleri, ünlü sanatçılar, tekno partiler, beach partiler, klaplar, tiyatrolar, neler neler var, hepsi sizleri bekliyor. Detaylar, biletler, hepsinin içerikleri Gişe Kıbrıs'ın web sitesinde ve Gişe Kıbrıs'ın uygulamasında.

0: Anadolu Sigorta olarak Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yürüttüğümüz Ormanın Gözleri projesi büyüyor. Şimdi Kıbrıs ormanları stratejik noktalara kurulan yapay zeka destekli sistemlerle kesintisiz izleniyor, yangın riski daha ortaya çıkmadan tespit ediliyor. Ormanın Gözleri'yle ormanlarımızı kaybetmek yok.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: bayram anneler, teyzeler, halalar bir şık. Babalar, amcalar, dayılar bir şık. Kardeşler, abiler, ablalar bir şık. Dedeler bir şık. Büyük anneler bir şık. Kuzenler, kankalar başka bir şık. Sofralar ayrı bir şık. Bayramda tüm şıklar LCY22'de.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: Gişekıbrıs.com
1: enerji veren şarkıların doğru frekansı enerjidir.
3: Hit müzik burada.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor ve sosyal medyamızda da harika bir çekiliş sizleri bekliyor. Enerji 931 NRG Play.com hesaplarımızda bulabilirsiniz. Katılım şartları oldukça basit, kolay ve sizleri bekliyor. Hatırlatmak istedim, her hafta gerçekleştiriyoruz. Bu hafta bayram var diye sakın çekilişten geri kaldığımızı düşünmeyin. Cyprus Express katkılarıyla çekilişlerimiz devam ediyor.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saatten itibariyle birlikte karşılamış bulunmaktayız. Tekrardan hoş geldiniz ve Enerji Keyfi 2 saat boyunca daha sevdiğiniz şarkılarla ve keyifli konularla birlikte bu frekansta devam ediyor.

0: bir yere ayrılma.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesinde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
3: Kıbrıs mağazalarında bu hafta tüm ev ve yaşam ürünlerinde 3 al 1 öde. Diğer ürünlerde ise %50'ye varan indirimler sizleri bekliyor. Ayrıca bayramda en özel konuklarınız için özel kolonya ve şekerlik çeşitlerimiz de mağazalarımızda. Mausa mağazamız

0: Akbank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niaris Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niaris mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niaris Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek. Niaris
1: Bank. Yıllardır aynı güven, aynı köklü geçmiş, aynı güçlü bağ. Himasol Türk Kooperatif Bankası şimdi Girne'de yeni adresinde. Daha modern, daha konforlu ama aynı anlayışla. Doğanköy şubemiz hizmetinizde. Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

0: Ece ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'ndesiniz. Peki biz üzmesine rağmen neden hüzünlü şarkılar dinlemekten bu kadar keyif alıyoruz? Aslında bu durumun arkasında oldukça insani ve derin bir gerçek var. Müzik çoğu zaman insan sesinin duygusal tonlarını taklit eder ve günlük hayatta melankolik birinin daha yavaş, daha yumuşak ve düşük tonlarda konuştuğunu düşünün. İşte hüzünlü müzik de tam olarak bu duygunun bir yansımasıdır. Bu yüzden kendimizi kötü hissettiğimizde benzer duygular taşıyan şarkılara yöneliriz. Aslında bu bir yalnızlık hissi değil, aksine bir tür anlaşılma hissi. Yani yapılan bir ankette tüm zamanların en hüzünlü eserlerinden bazıları dinletiliyor insanlara ve çoğu beğeniliyor ve çoğu çok fazla oy alıyor. Hüzünlü müzik aynı zamanda bir duygusal boşalım, yani katarsis sağlıyor insana. Gerçek ve acı yaşamdan o duyguyu güvenli bir şekilde deneyimlememize izin veriyor. Yani bir nevi içimizdekileri dışarı bırakmanın en zarif yollarından biri. Üstelik işin biyolojik bir tarafı da var. Tıpkı bebeklikte duyduğumuz ninniler gibi. Bu tür müzikler zihni yatıştırır ve sakinleştirici bir etki yaratır. Bir de nostalji etkisi var. Hüzünlü şarkılar geçmişte yaşadığımız güzel ama artık geride kalmış anıları canlandırır. Bu da hem tatlı bir mutluluk hem de hafif bir özlem hissi yaratır. En önemlisi şu, hüzünlü müzik ruh halimizi düzenler. Bazen bir şarkı söyleyemediğimiz duyguların sesi olur. Sanki bizi anlayan biriyle aynı şeyleri hisseden görünmez bir arkadaşmış gibi bir hissiyat yaratır. Yani hüzünlü şarkılar sadece üzmez, aynı zamanda iyileştirir, rahatlatır ve bizi kendimize biraz daha yaklaştırır. Radyonuz Enerji olarak bazen böyle slow şarkılarla karşılıyoruz sizleri. İşte amacımız tamamen sizleri bize yakın hissettirmek ve şimdi sevdiğiniz bir slow şarkıyla devam ediyoruz.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri, Enerji.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi ilk bakışta sert, mesafeli, hatta biraz soğuk görünen insanlar var. Ama onları gerçekten tanıdığınızda bambaşka bir dünyayla karşılaşırsınız. Astrolojiye göre bu durumun en net örnekleri Akrep, Oğlak ve Aslan burçları. Akrep burcu dışarıdan güçlü ve ulaşılmaz bir izlenim verir ama aslında duyguları en yoğun yaşayan burçlardan biri. Oğlak burcu ciddi ve mesafeli tavrıyla bilinir. Duygularını çok belli etmez ama iç dünyası oldukça hassastır. Aslan burcu ise özgüvenli ve gururlu duruşuyla sert algılanabilir. Oysa içten içe sevgiye ve ilgiye en çok ihtiyaç duyan burçlardan biridir. Bu üç burcun ortak noktası şu: duygularını herkese göstermezler. Sert görünen o dış kabuk aslında kendilerini korumak için oluşturdukları bir savunma. Yani hep sert görünen insan duygusuz değil, bazen en güçlü görünenler aslında en hassas olanlardır. Yani tabii ki de burçla ilgili değil bu konu ama bu burçların özelliklerinde varmış. Hayatınızda varsa bu üç burçtan biri, şöyle bir gözlemleyin. Dışarıdan soğuk ama size samimidir.

0: uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
1: Lüks, detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
2: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafı

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerjidir. Hit müzik burada.

Mesut'un hızıyla devam ediyor. Modern psikolojinin en önemli isimlerinden Carl Jung'a göre iyi ve mutlu bir yaşam sadece başarıyla değil insanın kendini tanımasıyla mümkün. Jung bu yolda önümüze çıkan 6 önemli psikolojik bariyere dikkat çekiyor. İlki sürü psikolojisi. Yani herkes gibi olmaya çalışırken kendi sesimizi kaybetmek. İkincisi sosyal maskeler. Toplumun beklentilerine göre yaşarken gerçek benliğimizden uzaklaşmak. Bir diğeri ise gölge yönümüzü inkar etmek. Yani kıskançlık, öfke gibi duyguları bastırmak. Oysa Jung'a göre bu duygularla yüzleşmek gelişimin anahtarı. Dördüncü olarak katı düşünceler. Hayata siyah beyaz bakmak zihinsel esnekliği yok eder. Beşincisi hayatta anlam arayışını ihmal etmek. Sadece başarıya odaklanmak içsel boşluğu doldurmaz. Ve son olarak konfor alanına sığınmak. Güvende kalmak güzel ama gerçek gelişim o alanın dışına çıktığımızda başlar. Yani Jung bize şunu söylüyor. Gerçek mutluluk dış dünyayı kontrol etmekte değil, kendi iç dünyanı tanımakta gizli. O yüzden bu da günün böyle motive edici bir sözü olsun sizlere. Radyonuz Enerji'de enerji keyfi devam ediyor.

0: Enerji Keyfi.
1: İşe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saati an itibariyle karşılamış bulunmaktayız. Ve Enerji Keyfi bir saat boyunca daha devam edecek. Bu güzel Arife gününde bayrama artık hazırız diye düşünüyorum. Çoğu kişi öğlen molasından sonra zaten çoktan tatile çıktı. Kimisi çoktan birleştirdi, kimisi işe gitmedi, kimisi okula gitmedi. Her neredeyseniz biz buradayız, sevdiğiniz şarkılarla birlikte Türkçe Pop'un en iyileriyle sizlerleyiz.

0: Enerji Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 7575.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310. Yıllardır aynı güven, aynı köklü geçmiş, aynı güçlü bağ. Himasol Türk Kooperatif Bankası şimdi Girne'de yeni adresinde. Daha modern, daha konforlu ama aynı anlayışla. Doğanköy şubemiz hizmetinizde. Mimosa Beach Otel'in yepyeni teras balık restoranı hizmetinizde. Denizin taptaze lezzetleri şık bir atmosferde sizinle. Eşsiz deniz manzarası ve seçkin balık menüsüyle unutulmaz akşamların yeni adresi, lezzetin denizle buluştuğu yer. Mimosa Teras Balık Restoranı. Sevdiklerinizle özel bir akşam için şimdi rezervasyon yapın. 0392 378 8168.

Mağaza'da bu hafta tüm ev ve yaşam ürünlerinde 3 al 1 öde. Diğer ürünlerde ise %50'ye varan indirimler sizleri bekliyor. Ayrıca bayramda en özel konuklarınız için özel kolonya ve şekerlik çeşitlerimiz de mağazalarımızda. Mausa mağaza

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'ndesiniz ve Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi yalnız kalmayı seven insanlar çoğu zaman yanlış anlaşılıyor. Asosyal ya da içe kapanık olarak etiketleniyorlar. Oysa psikolojiye göre durum tam tersi. Yalnız kalmayı seven kişiler genellikle güçlü bir iç dünyaya sahiptir. Hayatlarını başkalarının beklentilerine göre değil, kendi değerlerine göre şekillendirirler. Sessizlik onlar için bir kaçış değil, zihinsel bir alan, bir nefes alma alanı aslında. Araştırmalar bu kişilerin yalnız kaldıklarında daha üretken ve yaratıcı olduklarını gösteriyor. Çünkü dış uyaranlar azaldığında zihin daha net çalışıyor. Fikirler arasında bağlantı kurmak kolaylaşıyor. Aynı zamanda bu insanlar ilişkilerde nicelikten çok niteliğe önem verir. Yani çok fazla insanla değil, az ama derin bağlar kurmayı tercih ederler. Yüzeysel sohbetler onları yorar, anlamlı iletişimse besler. İlginç bir şekilde beyinleri de farklı çalışır. Çoğu insan sosyal ortamlardan enerji alırken, yalnız kalmayı seven kişiler düşünmekten, üretmekten ve kendi iç dünyasında vakit geçirmekten keyif alır. Yani yalnız kalmayı sevmek bir eksiklik değil, aksine güçlü bir zihinsel yapının göstergesi diyebiliriz. O yüzden yalnız kalmak isteyen insanları rahat bırakın arkadaşlar, onlar öyle.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: enerji, ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres
1: Cypress Express. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'ndesiniz. Dünyada kullanıcıların sosyal medyada geçirdiği haftalık süre 33 saat 27 dakikaya, Türkiye'de ise 41 saat 37 dakikaya ulaşmış. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu internette çevrim içi ortamda ve sosyal medyada geçirilen süreleri değerlendi. VR Social 2026 verilerine bakıldığında dünya genelinde haftalık sosyal medya kullanım süresinin 18 saat 36 dakika olduğunu belirten Uraloğlu, Türkiye'de bu sürenin 25 saate çıktığını ifade etti. Ve çevrim içi medyada geçirilen haftalık süre ise dünya genelinde 33 saat 27 dakikaya, ülkemizde 41 saat dakikaya ulaştı. Yani neredeyse 2 güne yaklaşan haftalık kullanımla dünya ortalamasının üzerine çıktık ifadelerini kullandılar. Günlük kullanım süreleri gerçekten çok fazla bu arada. Neredeyse en fazla zamanı Instagram'da geçirmişiz bu arada sosyal medya olarak. Instagram'da günlük ortalama kullanım süresi 1 saat 53 dakikaya ulaşırken YouTube'da 1 saat 28 dakika, TikTok'ta 1 saat 25 dakika seviyesinde gerçekleşiyormuş. Sizlerle paylaşmak istedim ama bence adamızda en çok Facebook kullanılıyor. Ya sosyal medya gerçekten hayatımızın bir parçası oldu. Yani bundan kaçamıyorum. Ama yine de siz geleneksel medyaya sığının, açın radyonuzun sesini, Enerji Keyfi devam ediyor.

mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Butik. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te. Dünyanın en eğlenceli

0: ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
1: Bike, always be with you.
2: Sevdikleriniz ve sizin sağlığınız artık güvence altında. Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk. North Prime Sağlık Sigortası'yla tanışın. Sadece 6080 Türk Lirası'ndan başlayan fiyatlarla anlaşmalı kurumlarda limitsiz yatarak tedavi imkanı. Sağlığınızı şansa bırakmayın. North Prime, her an yanınızda. Detaylı bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
3: Hayatınıza renk katmak için merhaba North Prime'da yarınlara.
2: North Prime Sağlık Sigortası. Güvende hissetmenin en doğru yolu.

0: hayatı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: GişeKıbrıs.com Enerji 93.1 Sadece hit müzik.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji. Hey!

sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: bayram anneler, teyzeler, halalar bir şık. Babalar, amcalar, dayılar bir şık. Kardeşler, abiler, ablalar bir şık. Dedeler bir şık. Büyük anneler bir şık. Kuzenler, kankalar başka bir şık. Sofralar ayrı bir şık. Bayramda tüm şıklar LCY22'de.
1: Anadolu Sigorta olarak Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yürüttüğümüz Ormanın Gözleri projesi büyüyor. Şimdi Kıbrıs ormanları stratejik noktalara kurulan yapay zeka destekli sistemlerle kesintisiz izleniyor, yangın riski daha ortaya çıkmadan tespit ediliyor. Ormanın gözleriyle ormanlarımızı kaybetmek yok.
2: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı, enerji.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Kıbrıs mağazalarında bu hafta tüm ev ve yaşam ürünlerinde 3 al 1 öde. Diğer ürünlerde ise %50'ye varan indirimler sizleri bekliyor. Ayrıca bayramda en özel konuklarınız için özel kolonya ve şekerlik çeşitlerimiz de mağazalarımızda. Mausa mağazamız

0: bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310. Miaris Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miaris Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey.
1: Yıllardır aynı güven, aynı köklü geçmiş, aynı güçlü bağ. Himasol Türk Kooperatif Bankası şimdi Girne'de yeni adresinde. Daha modern, daha konforlu ama aynı anlayışla. Doğanköy şubemiz hizmetinizde.

0: bir yere ayrılma.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesinde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Dünyanın en eğlenceli

0: göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Doratlı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Doratlı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
1: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
2: Bike, always be with you.
3: Sevdikleriniz ve sizin sağlığınız artık güvence altında. Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk, North Prime Sağlık Sigortası ile tanışın. Sadece 6080 Türk Lirası'ndan başlayan fiyatlarla anlaşmalı kurumlarda limitsiz yatarak tedavi imkanı. Sağlığınızı şansa bırakmayın. North Prime, her an yanınızda. Detaylı bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
4: Hayatınız renk katmak için merhaba North Prime'da yarınlara.
3: North Prime Sağlık Sigortası. Güvende hissetmenin en doğru yolu.
5: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: kapılarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Kıbrıs mağazalarında bu hafta tüm ev ve yaşam ürünlerinde 3 al 1 öde. Diğer ürünlerde ise %50'ye varan indirimler sizleri bekliyor. Ayrıca bayramda en özel konuklarınız için özel kolonya ve şekerlik çeşitlerimiz de mağazalarımızda. Mausa mağazamız

0: enerji
1: ilk 5.
0: Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.
2: Alışverişte doğru adres Cypress Express.
1: Enerji. Sadece hit müzik.

uygulamalarında. Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.

0: bayram anneler, teyzeler, halalar bir şık. Babalar, amcalar, dayılar bir şık. Kardeşler, abiler, ablalar bir şık. Dedeler bir şık. Büyük anneler bir şık. Kuzenler, kankalar başka bir şık. Sofralar ayrı bir şık. Bayramda tüm şıklar LCY22'de.
1: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miyaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz.
2: Anadolu Sigorta olarak Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yürüttüğümüz Ormanın Gözleri projesi büyüyor. Şimdi Kıbrıs ormanları stratejik noktalara kurulan yapay zeka destekli sistemlerle kesintisiz izleniyor, yangın riski daha ortaya çıkmadan tespit ediliyor. Ormanın gözleriyle ormanlarımızı kaybetmek yok.
3: Enerji 93.1 sadece hit müzik.

0: Enerji. Minimix. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix. Minimix.
1: Corinium. Doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

by Kratos. Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri, en kaliteli Türkçe pop.

hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Yıllardır aynı güven, aynı köklü geçmiş, aynı güçlü bağ. Himasol Türk Kooperatif Bankası şimdi Girne'de yeni adresinde. Daha modern, daha konforlu ama aynı anlayışla. Doğanköy şubemiz hizmetinizde.
1: Kuzey Kıbrıs'ın ilk toplu taşıma kartıyla tanışın. Artık ulaşım çok daha kolay. Adakart'a, mobil uygulama veya kredi kartınızla ödeme yapabilirsiniz. Otobüse binin, kartınızı okutun ya da telefonunuzla ödeyin, yolunuza devam edin. Adakart, toplu taşımada hızlı, pratik ve güvenli ödeme.
0: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Hit müzik burada. Enerji.

enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

0: enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres
1: Cypress Express. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

Podcast mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.

0: Sanatı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

bir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Dünyanın en eğlenceli...

enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Lux Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji. Sadece hit müzik. Tamam.

enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

0: Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

yapmaya hazır mısın? The Carnival Experience. 27-30 Mayıs tarihleri arasında Coco Bongo'da. Coco Bongo Island by Kratos. Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com. Alışverişte doğru adres. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.
1: Gel.

Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

Kıbrıs müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: müzik burada. 93.1 Enerji.
1: Ön bizim ekim.

Hit müzik burada. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.